Sen ne biçim adamsın? Şeytanım dedim sana. Şeytanım dedim. Gökyüzünde işaretler göründü. Cehennemin kapıları açıldı. Şeytanım dedim sana.